İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.

0: uzaklardayız ama sen gönlümüzdesin, kalbimizdesin. Ah ne gelir elden, kavuşmak mümkün mü sana? Seni çok seviyoruz, bizleri unutma ya Resulallah. Bizleri bırakma ya Resulallah. Ey sevgili, ey sevgili.
1: Adieu FM.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı başlıyor.
1: El-Hadi sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifi. Hadi, doğru yolu bulmak, yol göstermek, rehberlik etmek manasındaki hüda, hedi, hidayet kökünden türemiş bir sıfattır. Ey Resulüm! Sen ancak bir uyarıcısın. Her toplumun bir rehberi, hadi vardır. Rad suresinin mealindeki ayette, peygamberlere de hadi denilebileceğini göstermektedir. İnsanoğlunun yaratılışında yaratıcısını bilmek, bulmak ve ona kulluk etmek cevheri ve tabiatı vardır. Bu genel bir fıtrattır. İşte bu genel fıtratta ve özel meşrebine uygun olarak yaşayabilenler, bu hayatı mutlu yaşayabilenlerdir. Hazreti Peygamber'in hayatı, her toplum ve şahıs tarafından uygulanabilecek ve örnek alınabilecek bir özelliğe sahiptir. Onun hayatının bütün safaları, inananlar için takip edilmesi istenilen bir hayat tarzıdır. Çünkü en güzel örnekleri onun hayatında buluruz. Toplumu teşkil eden her kademeden insan, ahlaki kuralları rahatlıkla Peygamber Efendimiz'den alabilir ve bunu bulmada zorlanmaz. Bu alemin hidayete ermesi, kurtuluşu ancak dünyayı ıslah için gönderilen en son elçinin hidayetine yapışmakla mümkündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, daveti, kendisine tabi olmak ve emirlerine itaat etmek üzere Allah'ı sevdiğini iddia eden herkese yöneltmiştir. Şu halde o sallallahu aleyhi ve sellem, mazlumları, mahkumları ve yardımsız kalanları davet ettiği gibi, mülklerinde hüküm süren malikleri, sokaklardaki yığın yığın insanları, okuldaki öğretmenleri, sınıflarındaki öğrencileri, kulübelerde yaşayan fukaraları ve köşklerde oturan zenginleri davet etmiş. Hatta bütün alemi yoluna tabi olmaya ve emirlerine uymaya teşvik etmiştir. Zira onun siret-i şerifleri bizzatihi en yüce misaldir. Onda hayrı isteyen ve kendi nefsi için iyilik arzu eden herkes için kamil bir örnek vardır. Hidayete davet mevzunda Ebu Hureyre'den gelen bir hadislerinde Allah Resulü şöyle buyuruyor. Bir kimse bir insanı insanları hidayet olan bir yola davet etse, ona girenlerin, hidayete erenlerin bütün hayırları kendisine de yazılır. Onların ecirlerinden de bir şey eksilmez. Kim de sapıklığa davet ederse, ona da kendisine tabi olanların günahlarının bir misli verilir. Bu diğerlerinin günahlarından da bir şey eksiltmez. Sevgili Peygamberimiz, herkesin arzu edip de bir türlü ulaşamadığı, en üstün değerleri ve olgunluğu, mükemmel bir şekilde hayatı boyunca ümmetine göstermiş, bütün insanlığın gözleri önüne sermiştir. Fuzuli ne güzel seslenmiştir. Ey Allah'ın Habibi ve ey beşerin hayırlısı! Sana müştakım. Dudağı kuruyanların suya ulaşmanın hararetiyle yanmaları gibi, ben de sana ulaşmanın hasretiyle yanıyorum.''

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı sona erdi.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
2: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdüründen arıyorum Eda
3: Hanım. Şifresi 14 15 11.
5: Kızdan puan kazandınız.
6: Şifre 14 15 11.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11. Eda Hanım şifre 14
1: 15 11. Çok teşekkür ederim Eda Hanım.
0: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiniyor gün. Gülün rengi soluyor. Eşyanın cezbesi itiyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. İsmin anılmayacak orada burada. Kimse yolunu gözlemeyecek. Kimse evde beklemeyecek. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır, unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşadığını fark edesin. Yaşatıldığını. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin, seni sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o anacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye. Ve akşam, ikindinin sapladığı hançer, akşamın ufkunda nasıl da belli oluyor. Ufuklar kızardı, hüsranımızın kanı dışarı sızdı akşam. Gün akşamlı, güller solmak üzere açıldı. İnsan doğar ve ölür. Ötelere çevirir yüzümüzü akşam. Yıldızlar dünyadan sonrasını muştular gibi başlarını uzatır. Işıklar kayıplarımızın gittiği yeri, sevdiklerimizin gittiği yeri işaretler. Anlarız ki dünya dünyadan ibaret değil. Anlarız ki kalacağımız yer burası değil. Anlarız ki bulduğumuzu yitirmeden yitiklerimizi bulmak mümkün değil. Tahiyyata otur şimdi ve gözlerini ellerine kilitle. Diri olan her şeyin selamını söylerken dirileri diriltene, ölüleri diriltene, ellerinin ne kadar da küçük kaldığını hatırla hırsların karşısında. Sahiplendiklerinin hepsi avuçlarının içinde. Ama avucun boş olacak bir gün. Avucun boşalacak bir günün akşamında. Şimdi renkleri çekilmişken eşyanın, cezbesi sönmüşken dünyanın, ömrünü yeniden hesap et. Bir tahiyye miktarı ömür, ölümün arefesindedir hep. Bitmiş say ömrünü bitmiş ve son nefesinin gelip iki dudağının arasından çıkmak üzere olduğunu düşün. İki nefeslik bir şey ömür dediğin aslında, aldığın nefes hay olanın ikramıdır. Diriltenin ikramı. Nefes göğsüne sokuldukça hayattan nasibini alırsın. Hayyın hayat vaadine kanarsın. Hayatın için devam istersin verdiğin nefesle. Yalvarırsın, yakarırsın. Yeni bir nefese muhtaç olduğunu söylersin. Haydan gelir nefesin ve huya gider. Sanki aldığın her nefesle yalnız sana, yalnız sana kulluk ederim demen istenir. Verdiğin nefesin ise yalnız senden, yalnız senden yardım dilerim sözünün ruhu olması beklenir. Ömrünün bittiği anı uzakta sanma. Şimdi şu an geride bıraktığın ve senin adını verdikleri ölülerin başında duruyor gövden. Geri
geride bıraktığın günlerde, bitirdiğin mevsimlerde, veda ettiğin yıllarda, terk ettiğin anlarda, yaşayıp artık hatırası kalmış senler vardır. Hepsi öldüler. Yalnız sen varsın diye hatırlanıyor onlar. Sen şimdi onları hatırlatan bir mezar taşı gibi dikiliyorsun gövdenle. Aslında dudaklarının arasına kazılıyor doğum ve ölüm tarihlerin. Doğumun aldığın ilk nefes, ölümün verdiğin son nefes. Yani ki iki dudağının arasında saklı ömrün. Şimdi aldın ve şimdi verdin. Şimdi verdiğin son nefestir.

Bu yalan dünyanın malı mülkü yalandır. Babam olsaydı da servetim eksik olaydı. Bir evlada babasının gölgesi yeter. Babam olsaydı da bir yanım eksik olaydı. Bu acıyı kalan mı çeker giden mi? Eşim, dostum, akrabadan da önemli. Babam olsaydı da bir yanım eksik olaydı. Babam olsaydı da bir yanım eksik.

Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı başlıyor.
1: Halil sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifi. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Esma-ül Nebi'de bugün birlik, beraberlik, dostluk, arkadaşlık, halis dost anlamına gelen El Halil ismi şerifi var. Farsça'da seven, sevgili, yan anlamındaki dost kelimesinden dilimize geçen dostluk, sadakat, uhuvvet, meveddet, sohbet gibi değişik kelimelerle ifade edilmiş, ayrıca veli ve rafik kelimeleri başka anlamları yanında dost manasında da kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda en çok geçen kelime velidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir ismi de El-Veli sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İnsanlar arasındaki samimiyet ve sevgiye dayalı bağlılık haline dostluk diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de dostluk, bütün müminlerin şiarı ve özelliği olarak gösterilir. Mümin erkekler ve mümin hanımlar birbirlerinin dostudurlar. Dostlukta en güzel model alınabilecek kişi şüphesiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberimizin hayatı insanların meşgul olduğu ve karşılaştıkları her ihtiyaca cevap verebilecek güzel ahlakın bütün kurallarıyla süslenmiş nurlu bir zincir gibidir. Onun güzel ahlakı o nuru arayanların önüne nur serper. Onun hidayeti doğru yolu arayanlara bir kılavuz olur. Ondan gelen ışık huzmeleri, isyan ve günah bataklığında çırpınan zavallı insanların kurtuluşa ermelerine ve sahile çıkmalarına yardımcı olacak bir deniz feneri hükmüne geçtiğinden en güzel dost Resul-i Kibriya Efendimiz'dir.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum. Tarlaları suluyorum, su tasarrufu sağlıyorum. Sizden ricam, kullandığınız suları daha dikkatli kullanıp daha az kirletin ki arıtma işleminde daha çok su tasarrufu sağlansın. Temiz sularımız çoğalsın. Ve arıtılmış suyla daha temiz bir geleceğe yürüyün.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo'da.

ölmeyen, daima diri, hay ve baki olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından onun haberdar olması yeter. Furkan Suresi 58. Ayet. İnsanlardan kim en kuvvetli olmak ister diye soran sevgili Resulümüz, biz isteriz cevabına ithafen, o zaman aziz ve celil olan Allah'a tevekkül edin buyurdu. Sana geldik. Sen kendisine dayanılıp güvenilensin. El vekilsin. Emniyet ve güven veren, inanan kullarını korku ve endişelerden emin kılansın. El müminsin. Senin bizim için yazdığından başkası bize isabet etmez. İnsana dayanma ölür. Ağaca dayanma kurur. Aç ellerini Rabbine, seni bir tek O korur diyerek gönlümüzdeki umut ışığıyla biz de sana niyaz ediyoruz. O ne güzel vekildir, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır diyerek kapına geldik. İşlerimizi sana havale ettik. Bizi de kendine hakkıyla tevekkül eden bahtiyarlardan eyle. Adieu FM.

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.

içini aşkla dağlarsan, sular gibi hep çağlarsan, anlar sana canan olur. Mevlasını zikreyleyen, ayatını fikreyleyen, nimetlere şükreyleyen, dil şehrine sultan.

bu devlete eren kişi huzur ile yapar işi. Yoktur gönülde teşvişi, hep işle

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.
2: Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane Rabbim, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana uğratırsın. Ey Yaradan'ım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım? Kimden medet beklerim? Bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun. Yoksulluğumu biliyorsun. Gizli yakarışımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma. Kusuruma bakma. Daha fazla bekletme. Ümitsizliğe atma. Gönlümdeki aşk ateşini yandır. Beni muhabbetine kandır. Senin büyüklüğün önünde boyun eğdim. Dize geldim, secdeye kapandım. Beni affına bul, azabından esirge, azabından esirge.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmek ne boştur. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına ulaşmak isterim. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Eğer senin affın sadece iyilere olacaksa, kötüleri kim bağışlayacak? Belki iyilerden değilim ama en kötülerden de değilim. Günahım büyük ama affın ondan daha büyük. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen beni öyle yarattın ki senden başkasına dönemem. Umudum sensin ama endişem de şudur. Ya beni kapından kovarsan nereye giderim? Herkes uykudayken senin şu kulun ellerini açmış sana yalvarıyor. Bu kulu mahcup etme. Ey Muhammed Mustafa'yı gönderen Rabbim, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak dirilt. Peygamberinden şefaat umarım. Beni mahrum etme ya Rab. Beni mahrum etme ya Rab.

0: kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan duyurulur. Bölümümüze yeni kayıt yaptırmış olan öğrencilerin güz yarı yılı başında Yabancı Diller Yüksek Okulu Zorunlu İngilizce Hazırlık Birimi tarafından düzenlenen Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavına girmeleri gerekmektedir. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrencilerimizin dilekçe teslimi için bölümümüze gelmelerine gerek olmayıp, muafiyet başvuru dilekçelerinin ve muafiyet başvurusu için kullanılacak sınav belgesinin ydyo@adıyaman.edu.tr adresine e-posta yollanması gerekmektedir. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı 14 Eylül 2026 tarihinde yapılacaktır. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil Mobil Uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'le gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız?

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil. Tek tuş, hayata dokunuş.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenim görmeye hak kazanacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla özel yetenek sınavı düzenlendi. Özel yetenek sınavında bu yıl resim bölümü için 35, seramik bölümü içinse 15 kişilik kontenjan ayrıldı. Ayrıca resim bölümünde 4, seramik bölümünde ise 2 kişilik engelli öğrenci kontenjanı bulunuyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek olan seramik bölümü, uygulama ağırlıklı eğitim anlayışıyla öğrencilerin sanatsal ve mesleki becerilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak. Fakültenin ilgili bölümünde eğitim almak isteyen adaylar, sınav boyunca sanatsal bilgi, beceri ve yaratıcılıklarını ortaya koyarak başarılı olabilmek adına büyük çaba sarf ettiler. Adayların alanlarına yönelik yeteneklerinin değerlendirildiği bu süreç, akademik ve sanatsal kriterler doğrultusunda titizlikle yürütüldü. Adayların yeteneklerini ve sanatsal birikimlerini sergilediği sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne eğitim almaya hak kazanacak.
0: Radyo FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
2: 81 ilde tüm imkanlarınızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
1: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Vakit yatsı. Gün çoktan öldü. Güneş ışıklarını topladı. Gece hükmediyor aleme. Güneşin saltanatı bitti. Işıklar tükendi ufuklarda. Renkler ellerini çekti eşyadan. Gül soldu, gün soldu. Göğe yöneldi gözler. Hatırla ki sen de unutuşun kara gecesine yuvarlanacaksın. Bir adın kalacak geriye. Bir mezar taşını hatırlayacak belki seni. Belki o da unutmuş olacak. Düşün ki unutuşun koyu karanlığı çökmüş üzerine. Yokluğuna çoktan alışılmış. Unutuluşun hepten kanıksanmış. Özleyenin yok. Kimsenin özlediği değilsin artık. Gece, sabaha çok var. Işık uzaklarda. Yokluğun gecesinde adın bile unutulmuşken kimden medet umarsın sor kendine. Kim sana hayat vermişse kurumuş kemikleri toplayıp dirilten de o elbet. Hiç akşamı olmayan bir sabaha uyanmak üzere girdin ölümün gecesine. Kendine söylesene. Söyle kendine, söyle kendine ki çoklarının seni unuttuğu bu gece herkesi unutup onu hatırla, Rabbini hatırla. Söyle kendine, söyle ki çoklarının ışıklara kanıp sahte renklerin kuyularına daldığı bu gece Rabbine an, Rabbine kan, Rabbine uyan. Şimdi yatsı namazı vakti. Ve gece, karanlık elimizi koynumuza gönderir çaresiz. Biçimler hükümsüz kalır, renkler çaresiz. Köşeler köşeye çekilir. Biçimsiz. Odalar sessiz, sofalar ıssız. Dünyadan yüz çevirir gözlerimiz. Perdeler kapanır şehre. İçe döner bakışlar. Bizi içimize gömer gözlerin perdeleri. Kirpiklerin tene değdiği yerde cılız bir çizgiye iner varlığımız. Mezar taşında olduğu gibi. Unutulmuşluğu hatırlatır gece. Ve unuttuklarımız hatıra düşer hece hece. Hani unutulanlar vardır ya, yine de hatırlanırlar, özlenirler. Bir de öyle unutulanlar vardır ki, onların unutuldukları da unutulmuştur. Hatırlanmalarına sebep yoktur. Onları hatırlayacaklar da yoktu. Yahut hatırlarında hatıraları yoktu. İşte böylece zevalin üzerimizdeki örtüsü kalınlaşır geceler. Kabrinde hiç özleyeni olmayan ölüler gibi eyler bizleri. Toprağa sakladıklarımız gibi saklar bizi. Gece kimine göre katran karası, kimine göre sonsuz aydınlıkların bir ağacı, hiç bitmez sabahların duası. Ve sabah gelince yeniden tenimize dokunur ötelerin hülyası. Göğsümüze değer bir İsa nefası. Yeniden dirilir gibiyiz. Unuttuğumuzu unuttuğumuzu hatırlarız yastığımızın kuytusunda. Rüyalardan döneriz. Yeniden yükleniriz hicranlara. Biriktirmeye başlarız yeniden. Lakin hala yırtıktır hayatın cepleri. Ayaklarımız yaptıklarımızın ucuna döküldüğü zamanın parçaları.

muallasın, eksiklikten uzaksın, noksanlıktan muallasın, kusurdan mukaddessin. Kusur bende, benden yana eksiklik, bende sakla acizlik, bende bekler fakirlik. Yalnız sana muhtaç olma zenginliğimdir secdem, yalnız sana kul olma şerefimdir secdem. Sultanlığımdır, varlığımı huzurunda sıfırladığım andır. Senin şah damarı yakınlığından kalbimin yakınlıklar emdiği andır. Ruhumun muştular bulduğu demdir. Miracımın Kab-ı Kavseyni'dir secde. Beni aradan çıkardığın yerdir secde. Dediğini yapıyorum. Secde edip yaklaşıyorum. Sana yaklaşıyorum. Tüm uzaklıkları uzaklara bırakıyorum. Tüm aldanışları tuzaklarda bırakıyorum. Yüzümde secdelerimin izini bırak ey Rabbim. Alnıma rahmetinin nefesini bırak.

Secdemde durult beni. Secdemde durult beni. Ey Rabbim. Dediğini yapıyorum. Secde edip yaklaşıyorum.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، muhterem müminler, içerisinde bulunduğumuz ay şanlı tarihimizin çok önemli zaferlerine şahitlik etmiş önemli bir aydır. Bu ay Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun yurt edildiği ve büyük taarruz ile de istiklal ve hürriyetimizin kazanıldığı önemli bir aydır. İslam tarihine baktığımız zaman vatan olmazsa olmaz bir unsur olarak Müslümanların, müminlerin hayatında önemli bir yere sahiptir. Ve Kur'an-ı Hakim'de vatan kelimesi aslında el-ard, yani arz olarak karşılık bulmaktadır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da vatanına olan düşkünlüğünü, kendisine nübüvvet işareti verildiğinde "Ya Muhammed, sen de senden önceki peygamberler gibi yurdundan çıkarılacaksın" denildiğinde "Evve muhriciyehum, beni yurdumdan mı edecekler" diye teaccüp eylediği, Mekke'de ve Medine'de müminler arasında kardeşliği tesis ederek, akabinde de millet kavramını, millet duygusunu inşa ettiği o siyer sayfaları vatanın ehemmiyetine işaret etmektedir. Elbette tarih boyunca vatanımız da birçok taarruza, saldırıya maruz kalmış ve bu saldırılar karşısında milletçe hep beraber tarihin altın sayfalarına kazınılan zaferler elde edilmiştir. Tarihe zaferleri kaydeden milletin elbette çok sağlam bir seciyesi ve güçlü bir imanı vardır. Ne zaman ki memleketin dört bir yanı işgal edilmiş, işte o vakit imana müracaat edilmiş ve müftülüklere gönderilen tamimlerle nusret-i ilahiyeyi tazarru edelim, İlahi zaferi niyaz edelim, Rabbimizden talep edelim ve mabidi mübarekemizde, yani camilerimizde kemal-i huşu ile, ihlas ile niyazı muvaffakiyet eyleyelim denilmiştir. Ta Malazgirt'te "Burada Allah'tan başka sultan yoktur, emir ve ferman onundur" diyerek başlamıştır. İşte bu ahval içerisinde nefisleri, ruhları inşa edilmiş bir toplum vardır. tezkiye olunmuş, bina edilmiş bir ruhun sahibi olan koca bir millet vardır. Muhterem müminler, nefis aslında nefes kelimesinden, nefis kelimesinden türeyen bir kelimedir. Dolayısıyla insanın cevfinden, içerisinden dışarıya salıverdiği hava nefestir. Ve o nefes insana rahatlık verir. Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde nefse dair birçok vurgu vardır. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, her kim ki bir mümin kardeşinin sıkıntısını giderirse neffesallahu kurbetehu, Allah da onun sıkıntısını giderir hadis-i şerifinde nefis kelimesini kullanmıştır. Nefis, ninelerimizin dilinde bir de pis olarak adlandırılır. Hani eskiden dedelerimizin, ninelerimizin hep aynı çatı, aynı çatı altındaki evleri paylaştığı ve bugün özlemle zikrettiğimiz günler vardı ya. Eğer o torunlardan birisinin başı ağrırsa, o nine, o anneanne, o babaanne, gel bakalım evladım der, ona bir Felak ve Nas surelerini okur. Akabinde de biraz böyle esnemeye başlarsa, yavrucuğum sende pis nefis var derlerdi. Dolayısıyla bu manası itibariyle nefsin ve nefesin kötüsü göz, yani nazar olarak adlandırılmıştır. Nefis veya nefs bir şeyin zatını ifade etmek için kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ, sizin nefsinizden, yani ehli iman olan bir peygamber gönderilmiştir diye ifade edilmiş. Peygamberimizin bizim nefsimizden geldiği, bizim gibi ehli iman ve İslam olan tevhidin tebliğcisi peygamberimize atıfta bulunulmuş. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ayetinde nefislerinizi öldürmeyiniz derken, aslında kendiniz dışındaki başkalarını öldürmeyin kastedilmiştir. Taberi buna işaret ederken لَا يَقْتُلُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا, yani birbirinizi öldürmeyin denilmek istemiştir. Dolayısıyla Allah-u Teala bütün müminleri kardeş olarak nitelemiş ve Taberi'nin ifadesiyle فَقَاتِلُ اَخ۪يهِ كَقَاتِلِ نَفْسِهِ, kardeşini öldüren kimse adeta kendisini öldürmüştür. Kardeşini öldüren, ona zarar veren kimse aslında kendine zarar vermiştir, vurgusu yapmıştır. وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ, kendinizle alay etmeyin olarak doğrudan tercümesini yaptığımız bu ayette aslında bir kişinin kendisiyle alay etmesinin makul olmadığı, dolayısıyla buradaki hitabın başkalarıyla alay etmeyin, kendi nefsinizde, yani kendisi ile değil de mümin kardeşlerinizle alay etmeyin manası kastedilmiştir. Bir müminle alay eden, ona efendim ağız göz işareti yaparak onu tasvir eden, aşağılayanların aslında kendilerini aşağıladıklarına işaret edilmiştir. Hadis-i şerifte ve ayet-i kerimede فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, evlere girdiğiniz zaman فَسَلِّمُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ, kendinize selam verin denilmiş. Ama madem ki İslam ümmeti tek bir vücut gibidir, Öyleyse mümin bir eve girdiğinde, hiç kimsenin girmediği olmadığı bir ortamda selam verdiğinde aslında bütün ehli İslam'a selam vermiştir. Nefis insandır değerli müminler. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz La teczi nefsun an nefsin şey'en. O gün hiçbir nefis hiçbir nefse fayda vermeyecektir derken hiçbir insan hiçbir insana fayda vermeyecektir. Onu kastetmiştir. Nefis ruhtur değerli kardeşlerim. Nefis ruhtur.
1: Vel melâiketu bâsitû eydîhim. Melekler ellerini uzatmışlar ölmek üzere olan kimseye. Ahricu enfusekum. Nefislerinizi çıkarın. Ruhunuzu teslim edin demek istemişlerdir. Nefis insanın kendisidir. Zira ayet-i kerimede biz insanı yarattık. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ.
0: Onun nefsinin kendisine neler fısıldadığını biliriz buyuruyordu ayet-i kerimede.
1: İsa aleyhisselam, Ya Rab, sen benim nefsimde ne olup bittiğini bilirsin. وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ.
0: Ben senin nefsinde olanı, zatında olanı bilemem diyordu. Nefis böylesine geniş bir manaya delalet etmektedir.
1: Nefis dediğimiz zaman bir de bu nefsin inşası vardır. Bu nefsin ıslahı vardır. Nefsin terbiyesi vardır.
0: Terbiye kelimesi Rab kelimesiyle aynı kökten gelir.
1: Ve bir şeyin maliki, sahibi, efendisi,
0: nimet vereni, bahşedeni anlamına gelir.
1: Rab kelimesi tek başına kullanıldığı zaman sadece Allah kastedilir. Ama yanına işte Rabbul Beyt, yani evin sahibi anlamında vesaire insan unsuru ilave edildiği zaman o alanın sahibi, o alandaki söz sahibi olan anlamına gelir.
0: Terbiye kelimesini alimlerin nasıl tarif ettiklerine baktığımız zaman şöyle diyorlar:
1: İnşa'u şey'i halen fehalen ila haddi tamam.
0: Bir kişi bir şeyi yavaş yavaş, merhale merhale tamam oluncaya kadar inşa etmektir.
1: Bir başka tarifte İ'dadul fardi, kişinin hazırlanmasıdır.
0: Liyahya hayaten kamile,
1: kamil bir hayat yaşaması için onun hazırlanmasıdır der.
0: Kur'an-ı Hakim'e baktığımız zaman terbiyenin inşa anlamına geldiğini bakın bu ayet-i kerimede görüyoruz.
1: Ya Rab, anne babalarımızın üzerine rahmet kanatlarını ger. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Nasıl ki onlar beni küçükken inşa ettiler, terbiye ettiler, muhafaza ettiler, sen de onları öyle ya Rab. Terbiye bir halden daha iyi bir hale intikal anlamına gelir.
1: Dolayısıyla yeryüzünde düzen, intizam sağlanmışken orada ifsat çıkarmak yasaklanmıştır.
0: Terbiye edep demektir. Evlerimizde ser levha olarak kullandığımız illa edep, illa edep, mutlaka edep, olmazsa olmaz edep, terbiye dediğimiz o lafız budur.
1: Alimlerimiz bu alanı boş bırakmamışlardır.
0: Terbiye aynı zamanda kötülüklerden temizlemek, pisliklerden tecrid etmek anlamına gelir.
1: Ayet-i kerimede peygamberimize hitaben "Huz min emvalihim sadakaten tutahhiruhum."
0: Onların mallarından zekatı al ki temizlersin onları böylece
1: ve tuzekkihim ve tezkiye edersin
0: demiştir.
1: ayet-i kerimede yine قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Her kim nefsini tezkiye ederse felaha ermiştir denir. O yüzden İmam-ı Azam Ebu Hanife el-alim vel-mutallim, alim ve öğrenci diye adlı eserini telif etmiştir. Metodoloji ve metot anlamına gelmesi bakımından terbiye aynı zamanda siyasettir. Dolayısıyla kayravani alimlerden siyasetü sıbyan ve tedribuhum, çocukların terbiye metodolojisi ve onların eğitimi adlı kitapları efendim alimlerimiz tevil etmişlerdir, telif etmişlerdir. Terbiye nasihat demektir. Yol vermek, eğitmek, yol göstermek demektir. Dolayısıyla Gazali'nin Eyyuhel Veled adlı eserini de burada zikretmek lazım. Hele Risaletül Müsterşidin adlı eseriyle Haris El Muhasibi'nin efendim meşhur eseri de sahada önemli bir yer tutmaktadır. Muhterem müminler, terbiyenin diğer bir adı da ahlaktır. Biz birini kınadığımız zaman ne deriz? Annesi babası terbiye etmemiş der ve ahlaki zafiyete işaret ederiz. İbn-i Sina ahlakı tarif ediyor ve diyor ki İblâğu zât ilâ kemâliha, şahsiyetin, kişiliğin kemale erdirilmesidir. Ellezî hulikat lehu, kaldı ki o kemal de insanın yaratılış gayesidir. Bugün etrafımıza baktığımız zaman aslında ihtiyacımız olan ve eksikliğini hissettiğimiz zaman da dillendirdiğimiz hususun aslında nefislerimizin tezkiye ve inşasıyla ilgili sorunlarımıza işaret etmekteyiz. Nefis aslında 4 unsurdan oluşuyor. Birincisi akıl. Akıl tahlil merkezidir. Düşünce mekanizmasıdır ve kararların alındığı yerdir. Akıl. Aklın güç aldığı nokta neresi? Akıl gücünü bilgiden, eğitimden ve güçlü iradeden alır. Bir de ne var? Şehvet var. Bunlar içgüdülerdir ve hemen karşılık bulmak isterler. Sonucunu hesap etmeden hareket ederler. Ve şehvetin en önemli, tabiri caizse, aleti aklı kandırmaktır. Aklı ikna etmektir. Der ki bir defadan bir şey olmaz. Başka? Vicdan. Evet. Bir de daha evvelinde şunu söyleyeyim. Aslında bir de meşair var. Yani duygular. Bu duygular da duygusal davranmak içerisine dahil ettiğimiz öfke hali, haset hali, kıskançlık hali vesaire ve bunlar da duygular işte. En önemli aklın mükevvinatından olan husus elbette vicdandır. Yani kalptir. Ahlaki pusuladır. Hak ile batılı, doğruyla yanlışı ayırt etmemize yarayan en önemli noktadır bu. Zira vicdan ne yapar? Hem duyguları hem şehveti dizginler, zaptu rapt eder ve böylece doğru kararlar alınmasına vesile olur. O yüzden Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselam kendisine almış olduğu bir kararla veya bir amelle ilgili olarak soru soran sahabeye ne demiştir? İstefti kalbek demiştir. Kalbine sor demiş, yani vicdanı işaret etmiştir. Öyleyse vicdanın gıdası nedir? Vicdanın, kalbin gıdası nedir? İşte bunları az önce ifade ettiğim eserlerin, teliflerin bir hülasası olan Muhasibi'nin Risaletül Müsterşidin adlı kitabından iktibas etmeye çalıştım. Bakınız birinci husus ne? Birinci husus Allah'ın kitabıyla amel etmek. Emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak. Bizleri karanlıktan aydınlığa çıkaracak olan şey Kur'an-ı Hakim'dir. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah iman edenlerin dostudur. Yuhricuhum minezzulumati ilen nur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Başka, şüpheli şeylerden uzak durmak. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, el halalu beyinun vel haramu beyinun. Helal belli, haram belli. Ve beyne zalike müştebihat. Arada böyle tam net olmayan hususlar var. Kaçının onlardan. Bir alim şöyle diyor. Mübah, hani mübah olan, yaptığımız zaman efendim günah olmayan, yapmadığımız zaman günah olmayan fiiller diyor ya. Diyor ki mübah var ya, mübah. O mekruh ile kul arasında bir eşiktir. Kişi ne kadar mübahı çok fazla yapmaya başlarsa işte o vakit mekruha düşer. Mekruh ile, bakınız, mekruh da diyor kul ile haram arasındaki bir eşiktir. Kişi fazla mekruh yapmaya başladığı zaman ne olur? Harama düşer. Evet. Dolayısıyla اِجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الْحَلَالِ. Haram ile aranızda bir helal engel koyun diye hadis-i şerifte geliyor. İslam'ın, yüce dinimiz İslam'ın takva ve vera, yani huşu, Allah'tan korkma, yaptığı her işin Allah'ın rızasına uygunluğunu tartan, düşünen insanları var. Şüpheli şeylerden kaçınıyorlar onlar. Bakınız Bişr Hafi'nin kız kardeşi var. Ahmet bin Hanbel'e soru soruyor. Diyor ki biz evimizin çatısında örgü örüyoruz. Zaman zaman evin önünden bir askeri tabur geçiyor ve onların meşalelerinin aydınlığı bizim örgülerimizin üzerine düşüyor ve biz o aydınlıktan istifade ederek örgümüzü örüyoruz. O ışıktan istifade etmemiz caiz midir diye soruyor. Başka yine Bedi'a el-İciye diye bir hanımefendi, Mekke'de 30 yıl boyunca yaşamış, falanca köyden gelen ekmeği yemiyor, oradan gelen suyu içmiyor, hediyelerini kabul etmiyor. Neden böyle bir üslubunuz var dendiği zaman cevap, innehum la yuverrisun el benat. Onlar kızlara mirastan hak vermiyorlar diyor. Niyetlerimizi sağlam yapacağız. Çünkü amellerimizin karşılığı niyetlerimizledir. Bir bahçeye girmiş, kendisine bir kase, efendim o bahçenin meyvelerinden meyve suyu hazırlanmış, içiyor. Aa, pek güzelmiş. Hele bir tane daha getirsene. Bir tane daha alabilir miyim dediğinde kaseyi alıyorlar, gidiyorlar ve o arada bahçeye bakıyor. Wow! Ne kadar da verimli bir bahçe. Ağaçları, meyveleri ne kadar da selim salim. Ben zengin adamım, bu bahçe benim olmalı diye içinden geçiriyor ve bu arada önüne kase tekrar sunuluyor. İçtiğinde tadı ekşimiş. Bunun tadı ekşimiş, öncekinin tadında değil dediği zaman o kaseyi, o ikramı sunan hizmetçi ona ne diyor? Kasenin, yani o meyve suyunun tadı mı değişti yoksa sizin niyetiniz mi değişti diyor. Muhterem müminler, takvaya iltizam etmek lazım, takvaya sarılmak lazım. İnsan hayatı, insan ömrü akıp gidiyor. Bir değirmen gibi dönüyor hayatımız. Kimileri bu değirmenin içerisinde buğday, efendim mısır öğütüp ardından un elde edip ekmek yapacak iken kimileri de ne yapıyor? Kimileri de taş, kum, çakıl öğütüyor. Evet. Allah'tan korkmak ve hep ona müracaat etmek. Değerli kardeşlerim, bakınız Allah dostları nasıl yaparmış. Diyor ki İbn Arabi o söylüyor bunu. Diyor ki bizim hocalarımız nefislerini muhasebe ederlerdi. Gün içerisinde yapmış oldukları davranışları, sözleri yazarlar. Sonra da yatsı namazından sonra oturup ona bakarlardı. وَقَابَلُوا كُلَّنْ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ O yazmış oldukları, tutmuş oldukları notların içerisinde burada yanlış yapmışım, ayıp etmişim, günah olmuş dedikleri yerde tevbe ve istiğfar ederler. Doğru yaptıkları hususlar da Allah'a hamd ederlerdi diyor. Evet. وَاشْتَغِلْ بِاِصْلَاحِ نَفْسِكَ عَنْ عَيْبِ غَيْرِكِ Başkalarının ayıplarıyla meşgul olmak yerine kendi ayıplarınla meşgul ol. Adamın birisi, bakınız, Sufyan el-Vasıtı diye bir adam, diyor ki ben diyor bir ara Basra kadısının yanındaydım. O arada birisinin ismi geçti. Ben de o adamla ilgili ileri geri konuştum. Bunun üzerine bana döndü ve dedi ki diyor, sen Egazevter Rum, Rumlarla savaşırken var mıydın? Yok. Egazevter Hint, Hintlilerle savaşırken var mıydın? Yok. Sintlilerle savaşırken var mıydın? Yok. Ya bu düşman senin zararından, elinden, dilinden gelecek zarardan emin olmuş. Ama mümin kardeşin senin dilinden güvende değil demiş. Evet. Bu zaferlerin arkasında işte sağlam tezkiye edilmiş, inşa edilmiş nefisler var. El-Leys el-Thawri diye bir, bakınız, kişi, sahibul İmam Malik diyor. İmam Malik'in arkadaşı. Ben diyor ne zaman gıybet ettiysem kendime bir ceza verdim. Bir gün oruç tutma cezası verdim diyor. Sonra baktım ki oruç tutmak da kolay gelmeye başladı. Bu sefer onun üzerine her gıybet edişimde bir dirhem ceza, bir dirhem sadaka verme cezası verdim. Böylece artık gıybet etmekten kurtuldum diyor. Evet. İyi dostlar edinmek. Bakınız, akıllı insanlarla, muttaki insanlarla oturup kalkmak. Peygamberimize hangi insanla oturalım kalkalım dendiği zaman Peygamberimiz ne buyuruyor?
0: men zekkerakum billahi ru'yetuhu. Gördüğünüz zaman Allah'ı hatırladığınız kişilerle oturun. Ve zâdekum fî ilmikum mantıkuhu. Konuşmasıyla ilminizin arttığı insanlarla oturun. Ve zekkerakum bil ahireti ameluhu. Ve onun ameli size ahireti hatırlatsın. Evet. Hakkı ve doğruyu kabul edelim. Bilgiyi kabul edelim. Bir filozof efendim görüşlerinden dönüyor. Diyor ki ben bugüne kadar savunduğum görüşlerimin doğru olmadığını gördüm. Bundan sonra karşı muhatabımın safındayım dediği zaman kınandığında diyor ki doğrunun safında en sonda olmayı tercih ederim. Yanlışın safında en başta olmaktansa. Bu. Evet. Doğruluğu tercih etmek. Ahmet bin Hanbel alimler öyle diyorlar. Lev vudi'a sidku ala curhin lebera'e. Doğruluk yaranın üzerine konsa ona şifa verir diyor. Doğruluk. Evet. Rabbimize güvenmek. Ona sığınmak. Muhterem müminler. Ona müracaat etmek daraldığımızda. Bir adam var, bir bineği var, onunla insanları gitmek istedikleri yerlere götürüyor. Bir gün biri biniyor ve şu yoldan gitmesi gerekirken oradan değil şuradan gidelim diyerek onu başka bir yola sevk ediyor. Ve ileride efendim bu kişi bineğe bindirdiği, hizmet verdiği kişi ona ihanet ediyor ve elinden mallarını alıyor ve öldürmek istediğinde bana iki rekat namaz kılmama müsaade et diyor. Ve o da namazını kılıyor ve niyazında bulunuyor. O zor zamanda Allah'a sığınıyor. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ. Darda kalanın imdadına kim yetişir? وَيَكْشِفُ السُّٓءَ. Ve onun belasını kim bertaraf eder Allah'tan başka? Diye niyazda bulunduğunda diyor ki vadinin ağzından bir adam çıktı, elinde bir mızrakla sekmeden adamın kalbini oturttu diyor. Yapıştım, sen kimsin? Ve cevap ene abdu men yucibul muttarra ve yekşifussu. Ben belaları bertaraf eden, darda kalmışa yetişenin kuluyum dedi. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh öyle diyor. Ya her gün falanca ölmüş, falanca öldü diye haberler duyuyorum. Böyle bir gün gelecek ki yuqalu fihi mate Umar. Öyle bir gün gelecek ki Ömer de öldü diyecekler diyor. Evet. Değerli müminler, bütün azalarımızın bir farzı var. Dolayısıyla kalbin farzı sadece Allah'a kulluk etmek. Lisanımızın farzı konuştuğumuza dikkat etmek. Her zaman doğru olanı söylemek. Gözün farzı da nedir? Elbette harama bakmamaktır değerli kardeşler. Kulağın farzı ondan gizlenmiş olana kulak kesilmemektedir. وَلَيْسَ مِنْ جَارِحَةٍ اَشَدُّ ضَرَرًا عَلَى الْعَبْدِ. Kulaktan بَعْدَ لِسَانِهِ, dilinden sonra kulaktan daha zararlı bir azası yoktur. لِأَنَّهُ أَسْرَعُ رَسُولٍ اِلَى الْقَلْبِ. Çünkü kalbe bilgiyi en hızlı iletendir diyor. Kalbin akışını değiştiren, onu bozan veya ıslah eden. Evet. Alimlerin, ilmin, bilginin meclisine ehemmiyet vermek. Alime saygı göstermek, bilgiye saygı göstermek, büyüğe saygı göstermek. İmam Ebu Yusuf diyor ki, ben kocam Ebu Hanife'ye anne ve babamdan önce dua ediyorum diyor. Önce hocama dua ediyorum, sonra anne babama dua ediyorum diyor. İmam Ebu Hanife, onun hocası Hammad diyor ki, ben hocam Hammad'ın evine doğru ayaklarımı hiç uzatmadım diyor, terbiyemden, edebimden dolayı diyor. Evet. Rızkın helal olması. Soruyor, diyor ki Ahmet bin Hanbel'e, kalpleri yumuşatan şey nedir? Cevap, eklül helal. Helal yemek kalpleri dindirir, yumuşatır. Evet. Başka günahlardan kaçınmak. Zira günahlar düşünce melekemize zarar veriyor. Hatta deniyor ki Ebu Hanife'den bahsedilirken, bir konuyu anlatırken, çalışırken, işlerken eğer bir böyle tıkanma yaşarsa derdi ki diyor, ma hâzâ illâ lizenbin ehteftuhu. Yani bu yaşadığım tıkanma mutlaka bir kusurumdan dolayı olsa gerektir der. Hemen istiğfar eder, hatta kalkar namaz kılardı diyor. Evet değerli müminler, asla asla kaybettiğimiz şeylere üzülmeyeceğiz ve kazandığımız şeylerden dolayı da şımarıklığa düşmeyeceğiz. Bunun delili, yani işareti, لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ. Kaçırdığınız şeylerden dolayı üzülmeyin. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Ve elde ettiğiniz şeylerden dolayı da asla haddinizi ve sınırlarınızı aşmayın. Evet. Bu nefsin terbiye edilmesi, nefsin tezkiye edilmesi, bugünkü anlamına baktığımız zaman aslında bunun karşılığı nedir? Bunun karşılığı kişisel gelişimdir. Modern adı böyle. Aslında bu kişisel gelişimin birinci maddesine neyi koymak lazım? Birinci maddesine Allah'a tevekkülü koymak lazım. Bütün esbaba tevessül ettikten sonra mutlaka Rabbimize tevekkül etmek bizim kişisel gelişimizin birinci maddesidir. Asla acizlenmemek. Ayet ki hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ihras ala ma yenfa'uk. Sana fayda veren şeylerin peşine düş. Vesta'in billah. Allah'a sığın, ondan yardım dile. Ve la te'cez. Asla acizlik gösterme. Bilginin peşinde koş. Bilginin peşinde koş. Kimden olursa olsun, nereden olursa olsun bilgiyi al. Ebu Hureyre radıyallahu anh, o meşhur şeytanla olan bir muhasebesi var, bir konuşması var. Elmihim, şeytan ona diyor ki, yatağına sığındığın zaman ayetel kürsiyi oku, kendini iyi, güvende hissedersin. Peygamberimize geliyor ve bu konuyu anlattığı zaman diyor ki, o yalancı diyor, doğru söylemiş. Dolayısıyla şeytanın verdiği bilgiyi bile Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Tabi peygamberin süzgecinden geçerek tasdik etmiş oluyor. Evet. Evet, Cenab-ı Hak bizleri ecdadımıza yakışan, bu zaferleri bize bahşeden ecdadımızın emanetlerine bir hakkın sahip çıkan kulların zümresine ilhak eylesin değerli kardeşlerim. Son demde kısa bir duayla inşallah bu sohbetimizi tamamlamış olalım. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا رب arştan ayet ayet Kur'an indiren, Habibini alemlere rahmet olarak gönderen, bizi imanla, İslam'la şereflendiren yüce Mevlamız, sana hamdolsun. Yolundan döndürme ya Rabbi. Kalbimizdeki iman ateşini söndürme ya Rabbi. Delaletle, felaketle, cehaletle bizleri terbiye etme ya Rabbi. Settarul uyubsun, günahları affedersin. Gaffaru zunubsun, günahları affedersin. Ayıplarımızı örtensin. Bizim hatalarımızı ört. Bizi mahcup eyleme. Bizim günahlarımızı da bağışla. Bizleri mahrum etme ya Rab. Zalimlerin zulmüne uğrayan mazlumlara imdad eyle ya Rab. Manazgirt Ovası'nda, İstanbul surlarında, Mescid-i Aksa civarında, büyük taarruz meydanında Allah yoluna baş koyan cümle ecdadımızın ruhlarını şad eyle ya Rab. Tarihin şanına şan eyleyen, kabirlerinde bizden Fatiha bekleyen şehitlerimizin, galizilerimizin ruhları için El Fatiha.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
4: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı Yabancı Dil İngilizce YD101-YD102 kodlu dersin muafiyet ve seviye tespit sınavı duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda üniversitemize 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri Yabancı Dil İngilizce muafiyet seviye tespit sınavı müracaatlarını 25 Eylül 2026 Cuma 17'ye kadar dilsts.adıyaman.edu.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak yapabilirler. Yatay dikey geçişle gelen, daha önce kayıt yaptıranlar ve yabancı uyruklu öğrenciler sınava müracaat edemeyeceklerdir. YD101-YD102 kodlu yabancı dil İngilizce seviye tespit sınavı 29 Eylül 2026 Salı günü saat 15'te öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte ve meslek yüksekokulları dersliklerinde yüz yüze yapılacaktır. Sınavdan lisans düzeyinde 70, ön lisans düzeyinde 60 ve üzeri başarı notu alanlar YD101-YD102 kodlu yabancı dil İngilizce dersinden başarılı sayılacaktır ifadelerine yer verildi. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sini uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybı ise bir, çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan, dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Eğitim Fakültesinden duyurulur. 2026-2027 eğitim öğretim yılı mezunlarına yönelik pedagojik formasyon eğitim sertifika programına öğrenci alımı yapılacaktır. Başvuru yapmadan önce öğrencilerin başvuru kayıt ve kabul esaslarını okumaları ve buna göre başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online ön kayıt, başvuru kayıt kabul esasları ve talim terbiye kurulu öğretmenlik atama alanları tablosu için Üniversitemiz Eğitim Fakültesi web sayfası eğitim.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Tüm sağlık çalışanlarımızla her zaman yanınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
2: Her aile aslında çok iyi niyetle yola çıkıyor. Herkesin evladı için birçok beklentisi var, isteği var. Bu yolda engel olarak gördüğü bir takım eleştirileri var, şikayetleri var. Bunlar tümü iyi niyetle. Fakat ailelerin bunları yaparken kendilerinin çocuktaki paylarını biraz atladıklarını fark ediyorum. Tamam, evlatlarımız bize Rabbimizin emaneti. Tamamen bütün özellikleri diyemeyiz bizim yaptıklarımızdan. Çünkü doğuştan getirdikleri var ve bunu unutamayız. Ancak devamında kazandıkları özelliklerde, davranışlardaki payımızı da göz ardı etmememiz gerekiyor. Alışkanlıkları, yaşam biçimleri, arkadaş tercihleri, gününü nasıl değerlendirdiği. Biz eleştiriyoruz bazen çocuğumuzu ama hani bir fark etsek belki aslında biz de benzer davranışları yapıyoruz. Evet. Ve belki aslında bunların bir kısmını bizden öğrenmiş olabiliyor. Hı hı. O zaman önce kendimizin farkında olacağız ki farkındalık düzeyi gelişmiş bireyler yetiştirebilelim. Çünkü bizim sadece izimiz çocuğumuz da olmayacak. Onun yetiştireceği çocukta da o izleri taşıyacağız. Nasıl ki fark etmeden bazen ebeveynlerimiz gibi davrandığımızı görüyoruz. Ama hani bunu fark etmek her zaman çok da kolay olmuyor. Hani bir fark etsek belki duracağız, diyeceğiz ki ama ben hani böyle yapmayacaktım, hani keşke daha farklı davranabilseydim, o zaman ne yapmam gerekiyordu diye düşünebileceğiz. Önce şuna inanıyorum ki hepimizin önce kendimizden başlayarak iyi bir gözlemci olmamız gerekiyor. İyi bir analizci, iyi bir araştırmacı. Bunun için ama tabii niyetimiz olacak. Bir dakika. Önce o zaman ben bir bakayım. Bu sıkıntıda payım ne olabilir? Bunu çok iyi niyetle ve önce kendimize çok dürüst olarak yapmamız gerekiyor. Tabii her zaman doğru noktadan bakabilir miyiz? Hayır, yanılıyor da olabiliriz. Bu nedenle istişare çok önemli. Bizi, çocuğu bilen diğer kişilerle de hani görüşmek. Ama savunmadan, kırılmadan, incinmeden, objektif olmayı asla bırakmadan yapmamız gerekiyor. Niyetimiz ne? Çocuğumuzla birlikte daha iyiye, daha doğruya, doğru gelişme gösterelim diye. Doğru modeller, doğru rehberler olmak zorundayız. Yani bizim söylediklerimizden çok davranışlarımızın kalıcı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yaşam kendi içinde çok telaşlı, kontrolümüz dışında vaktimizi çalan bir dolu faktör var. Hani trafiktir, televizyondur, ev işleridir, diğer yetiştirileceklerdir. Ve maalesef annelik ya da babalık insanın hayatının en stresli, en yoğun olduğu döneme denk düşüyor. Çok da keyfini çıkaramadan, çok da hani kendimizin de farkına varmadan da geçebiliyor. Ancak rutine kotarabiliyoruz. Ancak rutin işlere yetişebiliyoruz. Biz soluklanıp biraz uzaktan bakmak, önce o bizim zamanımızı çalanları birazcık itelemek, birazcık hayatımızdan çıkarıp bakmamız gerekiyor. Ve bunun için de gerçekten önce kendimize, sonra çocuğumuza çok objektif gözle bakalım. Onun kişiliğine mal etmeden, o bizim hani rahatsızlık duyduğumuz, olmasını istediğimiz özelliklerine bir baktığımızda nerede artıyor, ne zaman artıyor, daha çok ne zaman yapıyor diye sadece bir kaydedin. Uzaktan bir bakın. Ve sonra da kendinizde o davranışlara bakın. Örneğin aileler sıklıkla mesela neden yakınıyor? Ergenlik yıllarında işte lüks markalara düşkünlük diyebiliyor. Fazla televizyon izlemek, fazla internet bağımlılığı gibi. Ama bir bakıyorsunuz ondan şikayet eden ailelerde de benzer özellikler var. Bizde bu özellikler varken çocuğu eleştirmeye çok da hakkımız olmadığını düşünüyorum. Biz önce bunları yapmayan doğru örnekler olacağız. Çocuğum kitap okumuyor ama evde kitap okuyanı görüyor mu? Yani biz kitap okurken tamam onu hadi birlikte şimdi kitap okuma saati deme şansımız var ama ben şimdi televizyon izliyorum, sen ders yap, sen kitabını oku dediğimizde o yapmasını istediğimiz ödev ya da kitap okuma ceza gibi kalıyor. Evdekiler salonda televizyon izleyip eğlenirken Yani o yapmasını istediğimiz işe karşı da onu olumsuz yönde yönlendirmiş oluyoruz farkında olmadan. Evet. Kastettiğim onun için çekici olacak bir şeyi biz yaparken ondan başka bir şey istemek. Yani aynı bakış açısını yeme içme alışkanlıklarında da kullanabiliriz mesela. Biz sağlıksız bir beslenme programı uyguluyorsak, fast foodlara karşı daha meyilliysek, yanlış diğer yaşam alışkanlıklarımız varsa, ama çocuğun doğru yapmasını isteme şansımız yok. Yani evet. Ona da biz alıştırmış oluyoruz bunları. Önce kazandırıyoruz, sonra eleştirmeye başlıyoruz. Yani argo kelimeler kullanması da buna bir örnek olabilir. Çocukken şirin geliyor ama sonra rahatsızlık duyuyor aileler. Ama hani onun kazanmasında bizim payımızı göreceğiz. Ve bunun sürmesine, daha öncesinde de kazanılmasına yol açmış olan yönlerimizi o zaman yeniden bir ele alacağız. İnsan ilişkileri de maalesef hani diğer bilim nalları gibi her zaman iki kere iki dört etmiyor. Kişiden kişiye, ilişkiden ilişkiye değişebiliyor. Bazen bu tür olaylarda hani karşı tepki de geliştirebiliyor.
3: Doğru.
2: Veyahut da bunu yapan anne zaten hiç fırsat vermiyor çocuğa. Kendi sorumluluğunu alsın. Daha yere düşmeden hani toplayıp derliyorsa da öğrenmiyor. Anne şikayet ediyor ama sonuçta yapılıyor. Gene bir payımız var ama her defasında payımız aynı şekilde değil. O zaman başka bir şey yapmak gerekiyor. Birden çok çocuğa sahip olmanın öyle bir artısı var. Her şey sadece bizim anne babalık becerilerimizden değil. Getirdiklerinin üstüne bizim kattıklarımızla şekilleniyor. Ama üç çocuğun üçünde de yeme problemleri varsa, vakitlerini doğru olmayan etkinliklere ayırıyorlarsa, yanlış bir takım yaşam alışkanlıkları varsa, o zaman diyoruz ki bir dakika, aileden başlamak gerekiyor. Önce anne eğitimi deniyor.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Öykü FM. Kamu spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin. Bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
2: Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Farkında mıyız? Hazırlayan Nezibe Kantar.
1: Kainatın en güzel makamından şarkılarla şakıyarak, en coşkun halleriyle aramızda dolaşarak ruhumuza yönelik bir terapinin doktorudur onlar. Makam haktan, kanat haktan, resim haktan. Kuş sesleri her sabah hayatın yeniden doğuşunu müjdeler bize. Henüz görmesek de cenneti çağrıştırır zarif bedenlerinden çıkan bu musiki. Bu ücretsiz senfoni her gün kulaklarımıza, ruhumuza ikram ediliyor. Farkında mıyız? Yeryüzündeki canlı türlerinin her biri mucizevi özellikler ve hayranlık uyandıran yeteneklerle yaratılmışlardır. Tek bir canlı tür incelendiğinde dahi Allah'ın ihtişamlı yaratışının yüzlerce delilini görmek mümkündür. Onun sanatı ve yaratması hayranlık uyandıran, akılları hayrete düşüren bir ilme sahiptir. Kuşlar, güzelliklerinin yanı sıra sesleriyle insanoğlunun depresyon ve ruhsal hastalıklarına iyi gelen Rabbimizin muhteşem nitelikteki sanat eseridir. Yüce Rabbimiz Nur Suresi 41. ayette bu güzel nimetleri gözlerimizin önüne şu cümlelerle serer. Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kanat çırpıp uçan kuşların, Allah'ın sınırsız kudret ve yüceliğine dile getirdiklerini görmüyor musun? Her biri de Allah'ı nasıl anacağını ve Allah'ı nasıl yücelteceklerini bilmektedirler. Farkında mıyız? Seslerin insanın duygularını yıkadığı, temizlediği ve insana bir disiplin kazandırdığı kanıtlanmış gerçekler arasındadır. İnsana huzur veren seslerden biri de doğada bulunan kuş sesidir. Hangi ortamda hangi şarkıyı söyleyeceğini bilme konusunda gayet başarılı olan kuşlar, bulundukları mekana ve amaçlarına en uygun olan yöntemi kullanırlar. Şüphesiz kuşlara bu davranışları ilham eden, yaratma gücüne sahip tek bir ilah olan Allah'tır. Kuşlara bahşettiği cıvıl cıvıl name kabiliyetiyle dünyamızı zenginleştirerek bizi mutlu ve huzurlu kılan Rabbimize şükretmemiz gerektiğinin farkında mıyız?
0: Farkında mıyız? Hazırlayan Nezibe Kantar.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: QFM.
1: Gel ne olur, şimdi tam vakti. Geç kalma ne olur, zaten ömrüm.

0: kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
5: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün kaldığımız yerden anjinanın tanısından bahsedeceğiz sevgili dinleyiciler. Anjina pectoris tanısı nasıl konur? Anjinada yapılan tetkiklerin amacı kalple ve kalp hasarıyla ilişkili olmayan tedavi edilebilir göğüs ağrısıyla, örneğin kas iskelet sistemindeki hasara bağlı oluşan ağrılar ile kalp krizine bağlı olanı birbirlerinden ayırt etmektir. Ayrıca olası bir kalp krizi tanısı konulduğunda kalp hasarını en alt seviyeye indirmek için kısa sürede tedavinin verilebilmesi için tanının konulması ve olası teşhisin doğruluğu zaman kaybetmeden kanıtlanmalıdır. Bu kapsamda yapılan tanıya yönelik işlemleri sayacak olursak fizik muayene yapılır, kalp dinlenir. Bundan önce belki kişinin öyküsü, tıbbi öyküsü alınabilir ama bunlar genelde acil şartlarında olduğundan kişiler acil servise başvurduğu için öyküyü alabilecek, çok uzun uzadıya öyküyü alacak belki fırsatımız olmayacaktır. Ağırlıklı olarak fizik muayene şeklinde hastadaki tanıya yönelik işlemler başlatılır. Göğüs filmi çekilerek kalp ile göğüs hastalıklarına bağlı gelişen göğüs ağrısının ayırıcı tanısı yapılır. Yine ataklar arasında normal görünebilen bir EKG dediğimiz elektrokardiyografinin, yani kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel aktivitenin bir kağıda yazdırmasıdır EKG. İşte bunun yapılması söz konusu olur. EKG'nin çekilmesi söz konusu olabilir. Yine kalbin ultrasonografik görüntülenmesinin yapıldığı eko, yani ekokardiyografi yapılır hastaya. Kardiyak stres testi, yani hasta egzersiz yaparken çekilen EKG'nin yapılması da burada bir anjinanın kalp kaynaklı olup olmadığı konusunda bize oldukça önemli fikir vermektedir. Yine kan testleri yapılabilir. Bu testler ile kalbe yönelik bazı enzim değerlerine bakılarak anjina veya kalp krizinin olup olmadığına karar verilebilir. Bu enzimler kalbe özgü biyolojik belirteçler dediğimiz kalp kas hücrelerinin zedelendiğinde salınan proteinlerdir. Bunlar sıklıkla anjina pectoris'i kalp krizinden ayırt etmek amacıyla istenmektedir. Bu belirteçler çok çeşitlidir. Troponin gibi, miyoglobin gibi birçok değerler vardır. Güncel olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında tam kan sayımı yapılır. Ayrıca kalp katalizasyonu yapılabilir. Bu işlemde kan akışını, kalp içi basıncı ve kalp damarlarının durumunu değerlendirmek için bir bacak atar damarı içine ince bir esnek tüp yerleştirilip koroner arterlere kadar ilerletilebilir. Bu daha çok uygulanan bir yöntem değildir. Yani sık rutinde uygulanan bir yöntem değildir. Bu invaziv bir işlemdir. Yani girişimsel bir işlemdir. Ehli ilgili kardiyoloji hekimleri tarafından ve uygun şartlarda yapılacak bir işlemdir. Koroner anjiyografi, yani koroner arter hastalığında tanı koymaya yardımcı olmak için bir radyo opak boya kullanılarak kalp kaslarına kan taşıyan atar damarların röntgen ile görüntülenmesi yapılır. Bu işlem kalp katalizasyonu işleminden sonra yapılır. Yani anjiyografi yapmak için öncelikle kalp katalizasyonu yapmamız gerekir ve sonrasında radyoopak madde ile kalbe kan taşıyan koroner atar damarları veya koroner damarların tıkanıklığının olup olmadığını göstermek için radyoopak madde ile buranın görüntüsü filme alınabilir. Radyoizotop görüntüleme de yapılabilir. Kalp kan akışını değerlendirmek, kalp çevresindeki daralmış kan damarlarını göstermek için damar içine radyoaktif bir bileşik enjekte edilir. Nükleer tıp yöntemleri ile görüntüleme sağlanmış olur bu şekilde de. Şunu belirtmek isterim. Hasta anjina ile acil servise başvurduktan sonra kandan istenen kalbe özgü biyolojik belirti tetkikleri normalse o zaman bulgular ve göğüs ağrısının kalp kası hasarına bağlı olma ihtimali çok daha düşüktür. Aksine durumlarda ağrının stabil anjina ile ilişkili olma ihtimali ise daha yüksektir. Hastadaki belirtilerin sürekliliği gibi durumlarda bizi anstabil anjinaya yönlendirebilmektedir. Bu süreklilik çok daha şiddet geçmeyen ve bunun yanında işte ciddi ölüm korkusuna varan korku, terleme ve ağrının daha yaygın bir şekilde duyuluyor olması da bizi kalp krizine yönlendirecektir. Tabii kalp krizinde bu kalple alakalı kalbe özgü biyolojik belirteçlerin değerleri çok daha yüksek çıkacaktır. Peki anjinada tedavi nasıl olmaktadır? Anjinada tedavi çok yönlüdür. Yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavileri, girişimsel işlemler ve gerektiğinde cerrahi işlemler şeklinde sıralanabilir. Yaşam tarzı değişikliği derken risk faktörlerinin azalmasına, varsa altta yatan koroner arter hastalığının ilerleyişini yavaşlatmaya, göğüs ağrısı ataklarını öngörmeye, kontrol etmeye ve bazen atakları önlemeye yardımcı olmak bu kapsamdadır. Bu değişiklikler yüksek kan basıncının kontrolünü, yüksek kolesterol düzeylerini düşürmeyi, eğer varsa tabii, zorlu egzersizleri hafifletmeyi, aşırı kilolarını varsa kişinin bu kiloların kaybını, sigarayı bırakmayı, depresyonu varsa bunun kontrolünü, stresten uzak durmayı içermektedir. Yaşam tarzı değişiklikleri, stabil yani kararlı anjinada zaman içinde ağrı formunu izlemek ve hangi aktivitelerin bir anjina atağını tetiklediğinin farkında olmak yararlı olabilir. Örneğin stres yönetimi için önlemler almak, aktivite ve ortam sıcaklıklarında ani değişikliklerden, aşırı beslenmeden kaçınmak bazı kişilerde atakların sayısını azaltabilmektedir. İlaç tedavisi, anjinayı tedavi etmek amacıyla kullanılan ilaçlar ya kalp kasına sunulan oksijen miktarını arttırır veya kalp kasının oksijene ihtiyacını azaltmaktadır. Anjina atakları ilk aşamada kalp kasında kan akımını, dolayısıyla oksijen miktarını arttıran nitrat ilaçlar ile önlenebilir. Bunun dışında tedavide kan kolesterol seviyelerini düşüren ilaçlar, damar içinde pıhtılaşmayı önleyici aspirin gibi ilaçlar, tansiyon problemi varsa tansiyon ilacı gibi hastaya özgü kardiyoloji doktoru tarafından ilaç tedavisi düzenlenebilir. Tedavinin diğer bir unsuru ise girişimsel işlemlerdir. İlaç tedavisi hastalığın şikayetlerini kontrol altına alabilir fakat tedavi etmez. Buna karşın ataklar daha ciddi veya sık hale gelirse koroner atar damarlara balon veya stent tedavisi yapılabilir. Koroner anjiyoplasti adı verilen girişimsel işlemler yapılabilmektedir kişiye. En son olarak da cerrahi işlemleri sayabiliriz tedavide. Cerrahi işlem olarak koroner arter bypass cerrahisi yapılmaktadır. Koroner arter bypass cerrahisi sırasında vücudumuzun başka bir yerinde bulunan toplar damar veya atar damar tıkalı veya daralmış kalp atar damarı ile bypass edilmek için kullanılır. Orada tali bir yol, ikinci bir yol oluşturulur. Tıkanan bölgenin öncesinden bu oluşturduğumuz vücudun başka yerinden getirdiğimiz damarı bağlayıp tıkanan yerin sonrasında diğer ucunu bağlayarak bu tıkalı yolu, tabiri caizse bypass ederek, yani tali yol oluşturarak buradaki kan akımının devamlılığı sağlanmış olur. Bypass ameliyatı kalbe giden kan akışını arttırır veya anjinayı azaltmak veya ortadan kaldırmak için yapılan bir yöntemdir. Kararsız anjinanın yanı sıra diğer tedavileri cevap vermeyen stabil anjina konusunda da bir tedavi seçeneği olarak kullanılabilmektedir nadiren. Gelelim bugünün şifa niyetine, tavsiyesine. Yaşam değişiklikleri ile anjina riski azaltılabilir. Neler yapılmalı? Kalp hastalıkları sıklıkla anjinanın nedeni olduğu için, yani orada bir ağrıya neden olduğu için kalp hastalığı risk faktörlerini azaltmak anjinayı, yani kalp kaynaklı göğüs ağrısını azaltabilir veya engelleyebilir. Bu kapsamda yapılacak yaşam tarzı değişikliklerine bakacak olursak, sigara ve zararlı içeceklerden uzak durulmalı mutlaka. Diyabet, yüksek kolesterol, yüksek kan basıncı gibi hastalıkların ihmal edilmeden tedavi edilmesi gerekir. Yağlı, kızarmış, işlenmiş gıdalardan kaçınılmalı. Sağlıklı beslenilmeli. Tam tahıllı gıdalar, meyveler ve sebzeler ve sınırlı oranda doymuş yağ oranına sahip gıdalar tüketilmeli. Kilo sorunu varsa kişide, hastada zayıflayıp ideal kilosuna dönmeli mutlaka. Öğün atlanmamalı. Vücudun metabolizmasını çalışır durumda olmasına dikkat edilmeli. Eğer öğün atlarsak bu metabolizmanın düzenli bir şekilde veya çalışır durumda gelmesini engellemiş oluruz. Her gün düzenli olarak yürünebilir. Ayrıca doktorunuzun onay verdiği sporlar da yapılabilir. Mutlaka bir spora başlayacaksak doktordan onay alarak başlanması gerekir. Aksi takdirde kendimize fayda vereceğimizi zannederek kalbimize zararımız da dokunabilir. Spor yaparken unutulmaması gereken anjina sıklıkla efor sonrası oluşan bir durum olduğundan hızı yavaşlatmak için dinlenme molaları da mutlaka aralara serpiştirmek gerekir yapmış olduğumuz aktivitelerde. Stresli ortamlarda bulunulmamalı ve mümkünse de stresten kaçınılmalıdır. Sevgili dinleyiciler, son bölümümüzde Radyo Hastanesi @diyanetradio.com e-posta adresine sizlerden gelen maillerde konumuzla alakalı olduğundan dolayı seçtiğim bir soruyu paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz, göğsümde ağrı hissediyorum, ne yapmalıyım demiş. Her göğüs ağrısı dikkate alınmayabilir. Özellikle 5 dakikadan uzun süren bıçak saplanma hissi, vücutta yanma ve uyuşma gibi göğüs ağrısı olursa nefes almayı güçleştiren, efor ile gelen, özellikle eşlik eden problemleri de olan göğüs ağrısı önemlidir. Aniden gelen güçlü göğüs ağrısı kalp krizi olabileceği için hasta araba kullanmamalı. Bu bir risktir. Çünkü kalp krizi geçirirken durumu fenalaşabilir. Kişinin durumu daha kötü olabilir. Şuurunu kaybedebilir. Bunun haricinde oksijen kaybetmemek için, çünkü kalp için oksijen zaten kısıtlı gidiyor. Daha fazla oksijen kaybına sebebiyet vermemek için kişi yürümemelidir. En kısa sürede bir 112 haber verilip veya yakınınızda başka biri varsa onun eşliğinde bir hastanenin acil servisine götürmesi en akıllıca olacaktır. Doktor olmayan birinin hastaya yapacağı bilinçsizce müdahale kötü sonuçlar doğurabilir. Peki böyle bir durumda pratik olarak neler yapılabilir doktor olmadan veya doktora ulaşmadan önce? Eğer bir kravatı varsa onu gevşetmek, gömlek gibi boynu sıkan kıyafetler yine çıkarılabilir. Kişinin nefes almasını sağlayacak bir pozisyon verilebilir. Mümkün olduğunca az hareket ettirilerek oksijen tüketimini minimuma indirecek şekilde acil servise götürmemiz kalbin sağlığını koruma açısından oldukça önemlidir. En kısa sürede kardiyoloji uzmanına muayene olması tavsiye edilir hastanın. Yine çok güçlü ağrı başladığı anda 112 acil yardım talebinde bulunmak ve ambulans istemek o kişinin hayatını kurtarma açısından belki de en önemli hamlelerden biri olmaktadır. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.
4: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.